0: 17-18, ne yapıyor farkı söyleyeyim.
1: Tabii.
2: Sen sorsan Mercury.
1: Sen sorsan.
2: Cable and Latham, King Nora Adam 4739, KNA 4739.
1: Okay.